helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ezbe strani juan ra

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyoyloh.

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama et serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani juan ra.

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera min.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girdi. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evine wanu giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: je suis en rouge. Mon dame.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edesin. Düşüme dedi dersim acelin. Düşüme dersim acı olayım. Ne dişi elleri bir sene reklam rüzgün. Yeke kurmaca yeke acemme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum. Yanda acıydı Türkiye mi diyeke. Ben de la bir çağırma gülle biz mi teyli çapın. Bireyce porke jenal kandile. Gerdende reçok da kondurayım. Tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir ömür. Atarı teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela Huda Tavani dedi ki Rami Sani gildi. Öyle bir şekilin yanağı Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi. Şemliyede Arabi Halukat dedi geldi. Ne kapkap geber kuhara le kerem kim geliye bağlı okur no çıka vurun. Mesir ve terezü terez bağırı rakuat diyor. Şemine hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Sıra sübeyi Rabbine abayı kurul bayi, şerkul bayi, garbi çöpür rasmet eğimine. Azir-i şümin-i cemiyan gazi-i acem-i midiye kapındır ağabey, çöpündür eyle porkeş-i nav kandile gerdanzire. Panani doktora ki devlet-i cüvedat-i yaçandaki destana kutya hiyal-u khaman.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuysun deranı.

Baş Kurd Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedon zeda. Van doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.